yok samba görmedim macum her gey. Mamci garmi var ya aminata garmi dipe mamın agadu kadar samay. Vay kurin yok balim balik farmazar balim balik balikum.

Müjde Ali Şindi. E yantande ma yero findi. Be foko so be jetta. Abu Alhaji Samba level. E wondu de cerno koli ba nyalaw maaje dara jolof o waddi men biiteni ndam saare.

kavgum, otam yavari mur muhari ucide Resulüne. Ola ne vardı ki o hacı cefarı ile kaybı korktu lan, benim alamı onu var, hadi de var. Ben arpa kalmak.

Varandemal, sürekli bitmeye denedim, örtmeye lilimi, kemen karmi hali.